0: Hazır. Hazır.
1: Hazır.
2: Kavuru şu şartın. Olmaz bu, olmaz ya. Bir ufa bir şekersin. Hazır, hazır, hazır.
3: Dengemaat, Ertuğrul Adolina, Kemal'i, Eylül.